Sesi tane ne cüne. Tövbe tövbe sevaşı. Çizi sımçın kaşıcam. Kandı malı tesi tane. Tecerlanı ben.